0: letture.
1: Su Radio Stacchio ogni martedì
2: è martedì grasso.
3: Dalle 17 alle 19
4: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
5: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.
6: Yezidiler günde üç kez güneşe döner, dua ederler. Her isteyen çoluk çocuk, genç yaşlı olsun, şeyh olsun, emir olsun, herkes güneşin karşısına geçer, içinden ne geçiyorsa güneşe söyler. Belki de insan soyunun şimdiye kadar söylediği en güzel dualar bunlardır. Belki de en güzel türküler, en güzel şiirler bu dualardan çıkmıştır. Belki de Mezopotamya'nın bütün destanlarının temelinde bu dualar vardır.